0: Çocuğa sardım epeyi nüktüm. Mırdo!
1: Dön! Dön muğzik için yemalık.
2: Halon için peyptin ki.
1: Dön muğlık.